0: Türkiye Ünlü Radyosu'nun birinci radyonun dolkunlarını okunuzlar.
1: Бишкеке 16 часов.

0: İbe de kaldı. İbe de. Atık açıldı. Şu, yanakı, benim kitaplarımın göğü geldi, şu balık aldı. Anam giyin, 90 yıldığım ağırata asıl öyleri antologiyası deken bir kitap çağırdım. O şu 2000 Kırgız patent beni böyleki basma söz agenisti olsa ökü bir gün konkurs yarayalıptır. Konkursta ben çıkıptır mı lan, bilgen emez mi? Anam giyin o şunda 2023 yılda mıhtı cazıcı degen, cazıcı degen, inovasyon cengi var. O şunda iyi oldu. Bu yıl emi 95 bulut. Çın yaşım. A pasport boyunca 90, 32. Ben mektepke varsam, sen sentavrdan giyin törer patsın dedi. 15. sentavrda belki. Sentavrdan giyin törer patsın dedi. Anan giyin, alı hafta şu sentavrın birinde geçeyinkiler de alçakın. Ona ben hilap gelip, ay hile var demem. 32 olup kalıp, ışınlar olmadı. Onda kızık balon. Hani ben aşağı 30. yılı açarçılık bulup çünkü karkıralık kazaklar bizge geldi. Biz yakımız da. Arabız gayrı marıklı sargamış bulup. Yakın ile. Böyle basıp gelip. Hani karkıralık kazaklar gelip gelip anan giyin o 31. yılı yegin orulup yedi batkanda türüldü. Anan alardı görüp koyup çoğunem çıkıp oy canlı oğlum canlı oğlum erkek balalı oldu cintek cegile deyip. Anan giyin geliş et. Gelin balaya at koyuldu deyip. Sizler, biz şaşıp kaldık, sizler getip kalat deyip, ağzından ardından tutturulup çıkıp, şaşıp kaldık desem, ben Kazak'ın, Kazakların ulusum. Ben koysam bolov deydi. Bolov deydi. Anam Kazak'ta kalkam degen söz verdi. Kalkam. Eme kalkam? Karanım degen söz de. Kalkam. Сүйгімен шүгім, деген демін дай, деген сөз екен. Қалды маған, шо қарам бол жүрші. Анам бұл елге сүйгімді ұл болсын, аты қалқанбай болсын деп, атымды қазақтар қой кетті.
1: Емі, жалпы ел жұрт айланайын. Есеншілікті олға бізде барлығы уақытта ұшыл Çoğun atalarız olsun, gezdişkin dile. Eleman olsun, aylanayın, elde olsun, deyiverici. Elde olsun, esençilikte olgula. Silerde, silerin cüreğini gördü. Cakşı asıl oylar uyalap dursun. Caştarga, bata vergenge dayar valla karalarım. Aylanayın dayar. Kalkka kağıda saltı cayar valgula. Özünü rakıl boydun genci olgula. Göçülüzdün. Çırağı olgula, esen bol, densalıkta olgula. İçerisi görür günün olmalı olsun, kıdır darıganca olmalı olsun. Amin. Dergen batalarım kabul olsun.
2: Hürmetli radyo okuşlar, sizler insan doktorusunun gezekteyi çağrışını okudunuzlar. Bugün prozaik yazıcı, eser jurnalistler sayısı, yana eser yazıcılar sayısı müçesi. Kırgız Respublikası'nın el yazıcısı 94 yaş kutman kuraktağı Kalkanbay Aşınbayev atanın Жаңылы жарық көрген ай көлдік деген китебинде эл ичинде Санжирадан уламыш кепти кантып жазганы тууралуу маеги болду. Уктурну даярдап алып барган Жинакан Кайыпова кайрадан эфир толкунунан жолугушканча саламат болу.